sevgili diplomatlar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya

yolları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma. Anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Birçok şeyi hatırlattın sen bana. O sıcacık gülüşün, öpüşün dudağımda. Unuttum birçok şeyi, hatırlattın sen bana. O sıcacık

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.

yaprak dökmüş gül gibisin. Ne gelen var ne gidenin, dağ başında yol gibisin. Mutluluğun nerede senin, yine başın darda senin. Hep mi aklın yarda senin, kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin, dertle dolmuş garip başın. Derya olmuş gözde yaşın, boz bulanık sel gibisin.

Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: Ülgün.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Cine'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
6: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
7: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
0: IFM Reklam.

0: gelsin nazar.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
8: günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. güvenle yanınızda.
2: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Cine'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
7: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, Sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
6: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
7: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: Ay FM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
9: Değerli hemşerilerim,
4: Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: IFM Reklam.

Çiğ tanem seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem seni özleye

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
7: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
7: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efe'lerde sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efe'ler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim: 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 69 09 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No. 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Günün her saati güvenin adresi Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
7: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: iFM reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: ASD hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler Aydın. Telefon: 0535 427 7790.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
7: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efe'lerde sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efe'ler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor,

0: Burası Hülya ablanızın evi. Sizler de benim misafirimsiniz. Sizleri evimde misafir etmek isterim. Çıkıp çıkıp gelin. Hep beraber olalım.
1: İletişim 0537 968 63 23.
2: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 25 yaşındaki H.K. tartıştığı 51 yaşındaki babası Mehmet Kuru'yu bıçaklayarak öldürdü. Olay Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Kuru ile oğlu H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. babasına bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Kuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kuru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından H.K.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'da 1974 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanarak dönemin zenginleri arasına giren 79 yaşındaki Fikret Otar, evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Aydın'ın Tepecik Mahallesi, Krizantem Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 79 yaşındaki Fikret Otar'ı pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Otar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Otar'ın silahla kendi kendini vurduğu değerlendirilirken cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otar'ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango'dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandığı öğrenildi. Yıllar içinde servetinin eridiği ve son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Otar'ın ölümünden bir gün önce arkadaşlarıyla kahvehanede sohbet ettiği ve evinden ayrılmak istemediğini söylediği öğrenildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki İG, evinde meydana gelen silah olayında hayatını kaybetti. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre Aydın'ın Efeler ilçesi Ova Emir Mahallesi Nahit Menteşe Caddesi'nde bulunan bir evde saat 19.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği odaya koşan aile fertleri 20 yaşındaki İG'yi ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İG'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla evde inceleme yapıldı. İG'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda tezgah ve stand zarar gördü. Yangın Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kurulan Aykuştur Pazarı'nda sabah saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale ederken vatandaşlar bazı işletmelerde bulunan tüplerin peş peşe patladığını söyledi. Patlamalar kısa süreli paniğe neden oldu. Yaz aylarında vatandaşlar ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda çok sayıda tezgah ve stand yangından zarar gördü. Büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Aydın'ın Köşk ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ÇÇ ile İC arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ÇÇ İC'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ÇÇ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Çin ilçesinde sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çin'e ilçe jandarma komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 300 personelin katıldığı operasyonda uyuşturucu şüphelileriyle haklarında yakalama kararı bulunan kişiler hedef alındı. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Çin'e ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Operasyonun detaylarının işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren firmalara ait 9 ürün yer aldı. Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren firmalara ait 9 farklı ürün bakanlığın açıkladığı listede yer aldı. Tarım ve zeytinyağı üretimiyle öne çıkan Aydın'da özellikle zeytinyağındaki tespitler dikkat çekti. Listede köşkteki firmalara ait ürünlerin yer alması ilçede daha önce gündeme gelen taklit ve tahşiş iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Aydın zeytinyağının marka değerinin korunması için denetimlerin ve yaptırımların etkili şekilde sürdürülmesi bekleniyor. Listeye giren 9 ürünle birlikte gözler köşkteki işletmelere çevrildi. Aydın'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü çalışmalar açıklandı. Kent genelinde narkotikten okul çevrelerine, trafikten düzensiz göçe kadar birçok alanda toplam 1778 uygulama gerçekleştirildi.
1: Son bir ay içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Jandarma Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın adli teşkilatımızla birlikte yürüttüğü çalışmaları sizlerle birlikte değerlendirmiş olacağız. Bu kapsamda önce ilimizde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Son bir ay içerisinde 38 narko uygulaması, 44 kız yurtları uygulaması, 44 okul önü ve çevresi uygulaması, 67 çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama, 100 otogar denetimi, 18 düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uzun uygulaması, 124 okul servis araçları denetimi uygulaması, 546 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 27 huzurlu sokaklar uygulaması, 12 güven ve huzur uygulaması, 8 kimlik bildirme kanunu uygulaması, 84 aranan şahıslar uygulaması, 437 şok uygulama, 229 umuma açık iş yeri uygulaması, bu kapsamda 84 kıraathane, 51 içki restoran, 65 kafe, 78 teker bayi olmak üzere toplam 278 işletme denetlenmiş ve toplamda bu şekilde 1778 uygulama gerçekleştirilmiştir.
0: Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 116.000'in üzerinde kişi sorgulandı. 294'ü hapis cezası, 784'ü ifade nedeniyle aranan toplam 1078 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 53 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu açıklandı.
1: Bunların içerisinde çok ilginç bir şekilde 53 yıl 7 ay 25 gün, 22 yıl 2 ay 20 gün, 21 yıl 12 gün gibi kesinleşmiş hapis cezaları olan kişiler var arkadaşlar.
0: Asayiş ekipleri ise kent genelinde 4914 olaya müdahale etti. Olayların 4681'i aydınlatılırken aydınlatma oranı %95,3 olarak gerçekleşti. Narkotik çalışmalarında 465 olaya müdahale edildi. 487 şüpheli hakkında işlem yapılırken gözaltına alınan 248 kişiden 27'si tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, kokain ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yasa dışı bahis operasyonları da bilançonun dikkat çeken başlıklarından oldu. Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen bir operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda 1 milyar 234 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Bir başka yasa dışı bahis operasyonunda ise 11 milyar 38 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıkarıldı. 27 bankadaki 521 hesaba tedbir konulurken 29 şüpheli tutuklandı.
1: Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki bunlar ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı, dolandırıcılık gibi 350 olay meydana gelmiş, 255'i aydınlatılmış olaylara karıştığı tespit edilen 127 şüpheli yakalanmıştır arkadaşlar.
0: Yönelik denetimler artırıldı. 4309 kişi sorgulanırken 650 okul servisi denetlendi. Okulların çevresindeki 781 noktanın da düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi.
1: Okul güvenliği ile ilgili arkadaşlar biliyorsunuz eğitim öğretim yılına başladık ve tüm Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan talihsiz üzücü olaylardan dolayı okul güvenliği çok önemli bir gündem idi. Bu kapsamda arkadaşlarımız yaz boyunca çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiler. Okullarımızın risk durumuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda okullarda bahçe görevlileri istihdam edildi. Bunlar şu an çalıştırılıyor. Bunlar okulların öğrenci sayılarına, yine bulundukları bölgeye, risk durumlarına göre sayıları değişmekle beraber okullarımızda görev yapıyorlar. Yine emniyet ve jandarma teşkilatımız da kendi bölgelerindeki okulların risk değerlendirmesine göre kimine sabit personeller verdi, kimine düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Ayrıca da okullarımızın bir güvenlik irtibat görevlisi var. O güvenlik irtibat görevlilerimiz de sürekli olarak okullar kendilerine zimmetli bir şekilde okul idarecileriyle ilişki içerisinde süreci takip ediyor. Okullarımızın çevresinde de biraz önce sayılarını söylediğim çok ciddi çalışmalar yapılıyor, takipler yapılıyor, operasyonlar yapılıyor, uygulamalar yapılıyor. Bu şekilde çocuklarımızın tüm eğitim ortamlarının güvenli olması için çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 4309 şahıs sorgulandı arkadaşlar. Birkaç sayı vermem gerekirse 650 okul servis aracı denetlendi. Yine okulların etrafında 781 yer düzenli olarak denetleniyor arkadaşlar. Yine etraftaki internet kafeler, büfeler de aynı şekilde denetlenmeye devam ediliyor.
0: Aydınlı genç güreşçi Suna Durmaz, Hırvatistan'da düzenlenen U20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 57 kiloda Balkan ikincisi oldu. Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim tarihleri arasında U20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonata Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Aydınlı Suna Durmaz mindere çıktı. Genç güreşçi mücadelelerin ardından turnuvayı Balkan ikincisi olarak tamamladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde evlerinde tabancayla öldürülen İsa Acar ve eşi Mümine Acar'ın cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yakınları tarafından evde hareketsiz bulunan çiftin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri 26 Eylül'deki cinayetlerin ardından mahalle girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Aynı gün küçük sanayi sitesi yakınlarındaki çamlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan 40 yaşındaki erkeğin kullandığı silaha da el konuldu. Balistik incelemede ormanda ölü bulunan erkeğin tabancasıyla Acar çiftinin öldürüldüğü silahın aynı olduğu tespit edildi. Raporda erkeğin Acar çiftini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bursa'nın Karacabey ilçesi Güngörmez mahallesindeki ormanlık alanda otomobilde bulunan 18 yaşındaki Gökçe Alkan'la 24 yaşındaki erkek arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine erkek yanındaki bıçakla Alkan'ın boğazını kesti. Saldırının ardından mahalleye yaya olarak gelen şüphelinin tartıştığı kişinin öldüğünü vatandaşlara söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Şüphelinin kendisine de bıçakla zarar verdiği ve boynunda kesik bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre 55 yaşındaki erkek evine gittiği eşini dışarıda görünce tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine erkek yanındaki tabancayla eşini ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 50 yaşındaki kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
2: Sen oradan duyar. Orada bir dayı var. Yerde.
0: Adana'nın Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde iş yeri önünde oturan iki kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. 7-8 el ateş edildiği belirtilen saldırıda 66 yaşındaki Zahir Cızbaşı'ndan 29 yaşındaki diğer erkek ise karın bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 29 yaşındaki erkek Adana Şehir Hastanesi'ne, Zahir Cız ise Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Zahir Cız hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe mahallesinde kaynak ustası Mustafa Aktaşlı, sacı yerine takmak isterken elektrik akımına kapıldı. Geçtiğimiz günlerdeki fırtınada düşen sacın yüksek gerilim kablosuna temas etmesi sonucu meydana gelen olayda 45 yaşındaki usta hayatını kaybetti. Olayda ustanın yanında bulunan iki çırak da ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çırak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların daha sonra Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Mustafa Aktaşlı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kamyonetle motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet motosikleti önüne katarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arlı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Arlı'nın harçlığını çıkarmak için kurye olarak çalıştığı belirtildi. Arlı'nın cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken mahalle sakinleri bölgede yol güvenliği için önlem alınmasını istedi.
3: Özgür Çelik, biz evde oturuyorduk, saat 11 civarlarında bir gümüş sesi geldi satana. Ondan sonra bağırtı çağırtılar. Dışarı çıktığımız zaman bir gencimiz olay yerinde hayatını kaybetmiş bulunuyordu. Ve motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip ondan sonra arabasını terk edip koşarak uzaklaşmaya başladı. Ölen şahıs bizim bir öğretmen arkadaşımızın oğlu, üniversite öğrencisi. Akşamlarda işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız. Allah ona da başsağlığı diliyoruz. Çok acı bir durum. Keşke bir böyle bir olay yaşanmasındı. En acı nokta çocuğa çarpar çarpmaz kaçıyor yani. Adam orada bir can söz konusuyken zaten çocuk düşer düşmez cansız bir şekilde hayatını kaybediyor. Bu konuda bizim büyüklerimizin, belediyemizin, muhtarımızın bu konuyla bir ilgilenmesini istiyoruz. Buraya bir ışık, bir set, yani bir önlem alınması lazım. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz.
0: Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta aynı maden şirketinde çalıştıkları belirtilen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 39 yaşındaki erkekle 36 yaşındaki erkek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp bölgesi ve çene altından ağır yaralanan 39 yaşındaki erkek doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sol el serçe parmağının koptuğu belirlendi ve ileri tedavi için Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirtilen 52 yaşındaki şüpheli olayın ardından kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Çavuşlu Köyü'nde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde 41 yaşındaki erkek Mücahit Eşref Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan erkeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

0: Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki çocuğun tedavisinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Niğde'nin Bor ilçesi Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 18 yaşındaki Medine Ö ile 16 yaşındaki Mustafa Durmuş Ö hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki EK ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araç ve motosiklet çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atışa ilişkin görüntüleri paylaştı. Atış sırasında 3037,5 metrekarelik Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığı belirtildi. Paylaşımda atışın Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Görüntülerde büyük boylu Türk bayrağının gökyüzünde açıldığı anlar yer aldı. Bakanlık paylaşımında bayrağın kahramanlar tarafından taşınacağını ifade etti. Kış hazırlıkları kapsamında yapılan ev yapımı konservelerle ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Mortaş, özellikle düşük asitli sebzelerin uygun olmayan şartlarda konserve edilmesinin risk taşıdığını söyledi.
1: Yaz mevsiminin bitimiyle kış hazırlıkları başladı. Söz konusu kış hazırlıkları içerisinde konserve yapımı ön plana çıkmakta. Vatandaşlarımızın konserve yapımında dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi de Klosürin botulinum tehlikesi. Klosürin botulinum doğa şartlarında toprak menşeili olan bir bakteri ve bu bakteri aslında görünenden çok daha tehlikeli. Temelde yüksek sıcaklıklarda inaktive olabiliyor, yok edebiliyoruz ama spor dediğimiz kendini uygun koşullar gelene kadar saklayabilen bir yapıya sahip olduğundan dolayı uygun koşullar geldiği zaman bazı olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Nedir bu olumsuz koşullar ya da nasıl gelişiyor? Ona bakacak olursak bir kez bu bakteri pH 4.6'nın üzerinde olan pH değerlerinde gelişim gösteriyor. Ve bu gelişime bağlı olarak aynı zamanda da oksijen bulunmayan ortamda gelişiyor. Yani aslında konserve tam bu bakterinin gelişimi için uygun bir ortam olmuş oluyor. Biz konserve hazırlarken yeterli sıcaklık uyguladığımızı düşünüyoruz, kaynatıyoruz ama burada vejetatif bakterileri yok ederken sporları da yok etmemiş oluyoruz. Aslında bu riski biz gıdaya aktarmış oluyoruz. Konserve yapımıyla birlikte kapattığımız gıda, kapağını kapatarak konserve haline getirdiğimiz gıda bu bakterinin sporları için uygun bir şartı beraberinde getirmiş oluyor. Uygun şartları elde eden bakteri geliştiği zaman nelere yol açabiliyor? Bu bakteri toksin açısından çok tehlikeli bir bakteri. Çok çok düşük bir miktarı insana çok hızlı etki edebilen ve insanı öldürebilen bir toksin düzeyine sahip. Şöyle örnek vermek gerekirse yani gram düzeyindeki bir toksin milyonlarca insanı öldürebilecek kuvvette. Baktığımız zaman ne gibi sonuçlara neden oluyor? İlk başta bulantı, kusma ve çift görme, göz kapağı düşüklüğü, ardından solunum yetmezliğine bağlı olarak süreç ilerlediği takdirde direkt ölüme neden olabiliyor. Eğer erken tanı ve teşhis konulduğunda da tedavi yöntemleri uygulansa bile yaklaşık 6 aylık en az 3-6 aylık bir süre içerisinde ancak insan sağlığına kavuşmuş olabiliyor. Dolayısıyla böylesine bir risk konservede mevcut.
0: Uzmanlar konserve satın alırken kapağı açık, sızdırmış veya şişmiş ürünlerin tercih edilmemesini istedi.
1: Bu riski nasıl önleyebiliriz? Öncelikli olarak ev yapımı konservelerin haricinde uygun koşullarda, yüksek sıcaklık

0: basınçta üretimi gerçekleştiren konserveleri tercih etmek gerekiyor. Orada da yine dikkat etmemiz gereken bir durum var. Kapağı açık olan, sızdırma yapmış olan, bombaj yapmış olan yani şişmiş olan kapakları marketten satın almamamız gerekiyor konserveleri.
1: Fasulye, mısır, mantar ve patates gibi düşük asitli sebzelerin konservelerinde daha dikkatli olunması, sebzelerin iyi yıkanması ve uygun sıcaklık uygulamalarının sağlanması gerektiği vurgulandı.
0: Ev konservesi yapacağımız zaman da genellikle sebzeler yaz mevsimiyle birlikte kışın tüketmek istediğimiz sebzeler eğer pH 4.6'nın üzerinde bir asitliğe sahipse, pH değerine sahipse bu mikroorganizma için uygun bir şarta kavuşmuş oluyor. O yüzden kuşkonmaz, fasulye, mısır, patates gibi veya diğer sebzeler gibi pH düzeyi yüksek olan sebzelerin konservelerinde bu risk her zaman kendini gösterir. Nasıl önleyebiliriz bu riski? İlk başta yapacağımız şey toprak menşeli olduğu için iyi yıkanması gerekiyor. Uygun koşullarda yani yüksek sıcaklıklarda kaynatmamız gerekiyor. Her sene konserve ile ilgili bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ölüm vakaları gerçekleşebiliyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlarımızın konserve gıdalarda özellikle evde yapılan konserve gıdalarda dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz.
1: Uzman psikolog Arzu Hamurcu sosyal medyanın çiftler arasındaki ilişkilere etkisine dikkat çekti. Hamurcu bir fotoğraf beğenisi, takip isteği ya da mesaj gibi etkileşimlerin çiftler arasında tartışmalara neden olabildiğini belirtti.
2: Bir fotoğraf beğendim, sadece takip isteği, 2-3 mesaj bu kadar hepsi, çok abarttın gibi cümlelerle başlayan sosyal sadakatsizlik konumuz bizim seanslarda en çok konuştuğumuz konulardan biri. Şimdi burada bir taraf için evet sadece bir takip isteği gibi görülüyor ama diğer taraf için aslında bu bir ilgisi o kişiye doğru kaydı mı cümlesinin altında yatan kaygı aslında bizim gördüğümüz şey.
1: Sosyal medyadaki kıskançlığın ilişkiden alınan tatmini düşürebildiğini söyleyen Hamurcu, telefonun kapatılmasıyla sorunun ortadan kalkmadığını ifade etti.
2: Araştırmalara baktığımızda yani sahaya baktığımızda aslında biz bunu sahada da ciddi anlamda görüyoruz. Yani sosyal medyadaki sadakatsizlik ilişkiye de yansıyor ve sosyal medya kıskançlığı aslında ilişkinin verimini düşüren, ilişkinin doyumunu düşüren bir noktada kalıyor. Sosyal medyadaki herhangi bir bildirim bile çiftlerin tartışmasına sebep oluyor ve burada alt metni göremedikleri zaman çiftler sadece bir beğeni olarak geçebiliyorlar bu durumu.
1: Uzman psikolog, eski partnerler, çevrimiçi iletişimler ve sosyal medyadaki beklentilerin çiftler arasında önceden konuşulmasını önerdi.
2: Şimdi burada yapılması gerekenlerden ziyade biraz şuraya bakmak lazım öncelikle. Sizin için ekranda, sosyal medyada yaptığınız herhangi bir şey ekranı kapattıktan sonra, telefonu kenara koyduktan sonra ilişkiniz içinde kapanıyor demek değil. Önce bir çiftler için burayı ayırt edelim ve bu noktada ne yapılması gerekiyordan önce ben güveni konuşmam gerekir. Yani bir kriz çıkmadan önce ben burada sosyal olarak, sosyal medyada, etkileşimlerde sınırlarımı nasıl belirleyeceğimi konuşmam lazım. Yani burada eski partnerleri konuşabilirim, çevrimiçi iletişimleri konuşabilirim, sosyal medyada beklentilerimi konuşabilirim, partnerim ve benim üzerimdeki beklentilerimi konuşarak bir sınır çizmeliyim bu noktada. Çiftler arasında bu sınır aşılırsa ancak biz oraya sadakatsizlik diyebiliriz. Yoksa bunu zaten bilmeliydin diyerek yapacağımız tartışmalar ne yazık ki yersiz tartışmalar olacaktır. Çiftler arasında benim için bu önemli, senin için şu önemli mi gibi noktasında açık açık somut bir şekilde bu tarz konuları konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Yoksa sadece zihin okumalarla ilerlenen noktalarda emin olun bir süre sonra daha büyük kavgalarla sonuçlanıyor. Bununla beraber partneriniz size bu benim için önemli dediğinde lütfen bunu küçümsemeden dikkatle dinleyin. Çünkü şunlarla karşılaşıyoruz. Ya bir tane beğeni, çok abartıyorsun. Ya bir takip isteği, sen de çok ciddi tepkiler veriyorsun. Burada amaç ya da burada yapılması gereken şey sizin kendi tepkiniz değil. Karşı taraf bunu neden böyle hissetmiş olabilir? Karşı taraf şu an bana ne hissettiriyor olabilir gibi noktadan karşı tarafın hissiyatını düşünerek açıklama yapmanız burada yine çok faydalı olacaktır.
1: Sosyal medya şifrelerinin paylaşılmasının tek başına güven göstergesi olmadığını da vurgulayan Hamurcu, kişisel mahremiyetin korunması gerektiğini kaydetti.
2: Son olarak şurası da çok önemli sosyal medyayı konuşurken. Şifre vermek eşittir %100 güveni temsil eden bir yerde değil bizim için. Yani kişisel mahremiyet hakkı vardır ve kişiler şifre vermedi diye aldattı sayılmıyorlar. Burada yine çiftler arasındaki saygıya bakmak lazım. Çiftler arasındaki sınırın aşılıp aşılmadığına bakmak lazım. Yani sözler ve davranışların tutarlı olması bizim için önemli. Ama diyelim ki bir sınır ihlali yapıldı. O zaman da somut örneklerle bu sınırın tekrar kurulması için, güvenin tekrar kurulması için önlem alınması gerekir. Ve bu noktada taraflardan birinin tekrar ısıtıp aynı konuyu açmaması, diğer tarafında benzer bir davranış sergilememesi beklenen bir durumdur. Ancak bu noktada biz bağı tekrar kurabilir ve güvenebiliriz. Eğer bunu yapamayacakları bir noktadalarsa da çift terapisine rahatlıkla gelebilirler ve bu bağın zedelenmemesi için yeniden adım atabilirler. Çünkü çiftler, şunu unutmayın ki burada konuştuğunuz şey sadece bir beğeni değil, ben sana tekrar güvenebilir miyim sorusunun asıl cevabıdır.
1: Kütahya'da Mustafa Arslan'ın cep saatlerine olan merakı yaklaşık 25 yıl içinde geniş bir saat koleksiyonuna dönüştü. Arslan zamanla masa ve duvar saatlerini de koleksiyonuna ekledi. Koleksiyonda Osmanlı dönemine ait gümüş ve altın kaplama, cep saatlerinin yanı sıra 1950 ve 60'lı yıllardan kalan kadın ve erkek saatleri de bulunuyor. Arslan özellikle 50 ile 100 yıllık saatlere ilgi duyduğunu belirtiyor.
3: Benim bu özel zevkim cep saati hastalığından başladım. İş büyüdü. Yani bütün saatlere karşı bir ilgim var. Koluma saat dahi takmıyorum fakat işte böyle eski gördüğüm saatleri 50-100 yıllık Osmanlı dönemi genelde o tarz saatler gümüş, altın kaplama falan onlardan yani böyle bir koleksiyon yaptım. Burada da böyle millete yani insanlara bunları anlatıyorum. Yani bizim gözümüzde çoğu para biçilemez de tabi Osmanlı dönemi gümüş saatler var burada. Ne bileyim yani yeni dönem 50 ile 60'lı yılların genelde bayan zenne saatleri, erkeklerin kullandığı cep saatleri.
1: Saatleri ticari kazanç için değil, hobi ve kişisel merak nedeniyle biriktiren Arslan, evinde sergileyecek yer kalmadığını söylüyor. Bu nedenle koleksiyonundaki saatleri vatandaşların da görebileceği alanlarda sergiliyor. Koleksiyona vatandaşların yanı sıra diğer saat meraklıları ve koleksiyoncular da ilgi gösteriyor.
3: Soruyorlar. Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bilmediklerimi burada gelenlerden öğreniyorum. Yani böyle bir sergi yapmış oldum. Gelen giden burayı merak ediyor. Onlar bana soruyor. Ben onlara anlatıyorum. Onlardan bazı şeyler öğreniyorum. Çok koleksiyonerler geliyor buraya da. Saat konusunda bilgisi olan. Amacım işte bunları sergilemek, böyle insanlara anlatmak. Yani hep kendimiz bakmakla olmuyor. Bir yere kapatıyoruz biz bunları. Evde koyacak yer de kalmadı. Kutuların içinde duruyor. Hiç olmazsa böyle sergiliyoruz.
1: Arslan zaman zaman takas yapsa da biriktirdiği saatleri elden çıkarmaya sıcak bakmıyor ve farklı dönemlere ait saatleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
3: Ya almak isteyen oluyor, takas yapmak isteyen oluyor veya kendisinde olan oluyor, dedemden kaldı falan deyip bize getirip satmak isteyenler oluyor. İsteyen olursa takas yapıyoruz veya veriyorum. Yani genelde vermemeye çalışıyoruz da. Biz eskiden alamadığımız şeyleri şimdi işte böyle alıp sergilemeye çalışıyoruz. Bir hastalık yani bu. Ben yani aşağı yukarı 20-25 yıldır öyle topluyorum yani. Cep telefonları falan çıkınca saate attık. Fakat hastalığı da hala devam ediyor. İşte cep saatiydi, şuydu buydu derken masa saatleri, duvar saatleri böyle gidiyor.
1: Elazığ'ın Aksaray mahallesinde bulunan 300 yıllık tarihi Aksaray Cami, 24 Ocak 2020 depreminde ağır hasar gördü. Hasar nedeniyle ibadete kapatılan cami, aradan geçen 6 yıla rağmen restore edilemedi. Cami için geçmiş yıllarda birden fazla ihale yapıldığı ve ödeneğinin hazırlandığı belirtildi. Çalışmaların başlamasının ardındansa sürecin devam etmediği söylendi.
4: Bu camimiz yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan bir cami. Geçmiş dönemlerde İshak Paşa tarafından burada yapılmış. O dönemden beri faaliyet göstermiş. 2020 yılında oluşan depremden sonra burada bir ağır hasar verildi buraya. İşte geldiğimiz noktada da yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen defalarca ihalesi yapıldı. Defalarca ödeneği hazır. Defalarca gelip zemin etüdü yapıldı. Hatta öyle bir sürece denk geldi ki sözde ihaleyi alan ekip geldi. Burada ufak bir çalışma da yaptı. Ergani'de bu farklı bir camimiz var. Orayı yapıp buraya tekrar döneceğiz dediler. Geldiğimiz nokta halen daha bekliyoruz.
1: Tarihi yapıda bulunan dört kemer nedeniyle caminin yıkılmasına izin verilmediği aktarıldı.
4: O dönemde ağır hasar aldı. Hatta yıkıma da bir ekip gelmişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir ekip içerisinde dört tane kemeri olduğundan dolayı kesinlikle el sürülemeyeceğini, tarihi olduğu için buranın yıkılamayacağını Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bizlere yapılacağını iletmişlerdi.
1: Caminin ahşap bölümleri Kahramanmaraş merkezi depremler öncesinde çıkan yangında tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yapıda hasarın arttığı belirtildi.
4: 2020 depreminden sonra Maraş depreminden hemen önce burada ciddi bir yangın da oldu. Neredeyse caminin ahşap bazı kısımları da vardı. O kısımların tamamı yandı. İtfaiye falan gelip söndürmesine rağmen çok şükür hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece içerisindeki 4 tane kemerimiz ve dış zemini kaldı.
1: Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, tarihi caminin restore edilerek yeniden ibadete açılmasını istedi. Bal, mahalledeki tarihi yapının 6 yıldır bu durumda olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.
4: Şimdi buranın restore edilerek evet ibadete açılmasını istiyorum. Zaten öyle bir bölgedeyiz ki 2020 depremi ve sonrasındaki Maraş depremiyle beraber yaklaşık 910 tane ev yıkma durumumuz oldu. Mahalle zaten harabe bir durumda. Bu görüntü de bizi gerçekten yıpratıyor. Çünkü bu kadar eski yapıya sahip yaşanmışlıkların olduğu bu alanın böyle kalması gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşlarımız da bu anlamda dertli. Hani dertli olma sebebimiz de ya 6 yıldır bir tane cami restore edemedik ya. 11 tane ilde Maraş depreminden sonra biliyorum ki onlarca yeni cami yapıldı. Bizimki Maraş depremi de değil. Öncesindeki Elazığ depreminde oluşan bir cami ama çok şükür halen yapamadık. 6 yılda yapılmayacak bir iş yok ülkemizde. Çok şükür devletimiz yüz binlerce konutun yapıldığı bir yerde bir cami yapamadıysak bu gerçekten yakışmıyor bizlere.

0: Denizli'nin Beyağaş ilçesinde bu yıl 15.si düzenlenen Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Er meydanında 500'ün üzerinde pehlivan farklı boylarda mücadele etti. Güreşlerin en çok ilgi gören bölümü baş pehlivanlık müsabakaları oldu. Finalde İsmail Balaban'la Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanan İsmail Balaban, 15. geleneksel Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşlerinin baş pehlivanı oldu. Balaban'ın ödülü Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün tarafından takdim edildi. Büyük orta kategorisinde ise Tavas Belediyesi adına mücadele eden Abdullah Açıkgöz şampiyonluğa ulaştı. Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşlerini Ege bölgesinin Kırkpınarı olarak nitelendirdi.
1: Ne güzel söylemiş şair.
2: Sporumuz güreş, yani neredeyse denizde, yani bitmek üzere olan bir şey. Artık son kalem biz kaldık Beyağaç Belediyesi olarak. Tabii Hüseyin Çokal bizim Denizli Beyağaçlı. Onun anısına biz bu güreşi yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bugün yine katılan Türkiye'nin ağası, Kırkpınar'ın ağası, Ufuk Özünlü aramızda, yine Çanakkale ağalarından, Bursa ağalarından, yani onun üzerinde önceki de yeni ağalarımız, yani bize burada destek için buradalar. Yani biz tüm katılanlara, yani güreş ağamız Hüseyin Ucaköy'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve Beyaş'tan esnaflarımızdan katılan ve katkıda bulunan tüm esnaflarımıza burada sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Ege'nin çeşitli yerlerinden, her ilinden mutlaka katılanlar var. Yani burada, burada biz de Ege'nin en büyük güreşini yapmaya çalışıyoruz. Daha Zahir Mücahit'se yerindeyse Ege'nin kırklarını yapıyoruz. Yani katılım 850'nin üzerinde pehlivan kol bağlıyor. Bu da Beyaşlı'nın tüm Kırkpınar altın kemerli güreşlerini burada canlı canlı seyretmek bizim için de büyük bir gurur olmuştur.
0: Sezonun istediği gibi geçmediğini belirten İsmail Balaban'sa kazandığı baş pehlivanlığı sevenlerine armağan etti.
3: Bu organizasyonda emeği geçen başta belediye başkanımıza ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Yine bizleri burada yalnız bırakmadığınız için, ekran başındaki izleyicilerimizle, sevenlerimizle buluşturduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, bu sene maalesef istediğimiz gibi bir sezon olmadı. Geçtiğimiz sezondan sakatlıklarım vardı. Onları toparlamak benim için epey bir zaman aldı. Maalesef bu yılda açıkçası sevenlerimi çok mutlu edemedim. Sezonun sonuna doğru işte bu organizasyonda birinci olmayı başardım. Birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum. İnşallah yeni yıl için sevenlerim adına, destekleyenlerim adına bu hayal kırıklığını telafi etmek için bir fazla çalışacağım. İnşallah tekrar iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Buradan mesajını veriyorum.
0: Denizli'nin Tavas ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kızılca Bölük Rahvan At Yarışları yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışlara yaklaşık 150 at sahibi katılırken etkinliği 10 bine yakın vatandaş takip etti. Geleneksel spor kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen yarışlarda atlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste dörtlü tay, üçlü tay, taze beşli ve ikili tay olmak üzere 9 kategoride mücadele etti. Yarışların en çekişmeli kategorilerinden baş kategorisinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bu kategorinin birincisine verilen 50 bin liralık ödülü Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık takdim etti. Etkinliği Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yarışların yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.
4: 50'ye yakın at sahibimiz yarıştı. Havamız da müsaade etti. İstediğimizin çok üstünde bir katılım vardı. Yaklaşık 10 bine yakın insan vardı yarışlarda. Türk kültüründe at çok önemli. Güreş de Türk kültürünün bir simgesi. At da Türk kültürünün bir simgesi. Keyifli bir yarıştı. Tavas nezaketin ilçesi. Tavas tatlı dilin ilçesi. Yiğit insanların ilçesi. Mert insanların ilçesi Tavas. Efelerin ilçesi Tavas. Tabii ki bunlar bir arada olunca da festival kaçınılmaz oluyor. Herkes oraya geliyor. Güven var Tavas'ta. Dostluk var. Öyle olunca da festivale de bu tip organizasyonlara da katılım son derece yüksek oluyor. Bu yıl 450 binin üzerinde insan bizim festivalimize katılmış. Neden? Çünkü bir güven var. İnsanlar bize güveniyorlar. Güvendikleri için de geliyorlar. Bizim hiçbir etkinliğimizde herhangi bir siyasi aksiyon olmaz. Hiçbir etkinliğimizde insanların canını sıkacak bir organizasyonumuz olmaz. Bu yüzden Tavas'ta birleşiyoruz. Ortak paydamızla birleşiyoruz. Nezaketle birleşiyoruz. Teşekkür ederim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: LÖSEV hayat verir.

0: Bunlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
0: IFM reklam.

deme. Ben seni unutamam. Ben seni dille, sözle unuturum. Yürekle unutamam ki. Neden diye sorarsan, çünkü bu yürek adını yazmış.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
0: IFM reklam.

Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına. Sene 1973. Hayal meyal aklımda. Kardeşim Ali yeni doğmuştu. Minicik bir bebekti kundakta. Ve ağlayışları, ağlayışları sanki isyandı zalim gurbet ocağına. Babam bizden önce gitmiş Almanya'ya. 2 sene sonra bizi de aldırdı yanına. Gözüm arkada kalmasın, etrafımda olsun çocuklarım dermiş anama. Mercedes'te işçiydi babam. Yüreği, bileği kuvvetli, delikanlı bir adam. Benim gibi o da severdi hayal kurmayı. Kendinden büyüktü belki de umutları. Söz vermişti hepimize. Kitabın üzerine yemin etmişti. Alacaktı kırmızı Mercedes'i. Kız gibi araba derdi babam. Önce gıcır gıcır yıkayacaksın. Sonra bir de pasta cila çekeceksin. Atacaksın çocukları arkaya. Koyacaksın Ferdi'nin son kasetini. E tabi biraz da açacaksın teybin sesini. Sonra, sonra ver elini Türkiye. Zavallı annem. Annem hep evdeydi. Korkardı sokağa çıkmaya. Dil bilmem, yol bilmem der. Gece gündüz ağlardı. Babamın iş dönüşleri bayramımız olurdu. Daha o gelmeden soframız kurulurdu. Kokusu hala burnumda. Buğusu gözümde kaynayan çorbamızın. Ah derdi anam, yetmezdi. Sonra durur derin bir de of çekerdi. Köyün tarhanası olacaktı ki bey, köyün ekmeği. Her sofrada gözleri dolardı. Ve hasretle kabaran yüreği. Bir gün hepimize müjde verdi babam. Bu bayram Türkiye'deyiz dedi. İçim içime sığmadı. Sabaha kadar uyumadım. Peki ya Mercedes? Hani kırmızı arabayla gidecektik köye. Şaşıracaktı herkes. Katırcıların Yusuf küçük dilini yutacaktı. Şapkası uçacaktı muhtar emminin. Bizim Kamil bir zenginlemiş ki görme diyecekti Salim Ağa'ya. Ağa yutkunacak. Başını öne eğecekti. Meraklı Hüsniye'nin ağzı bir karış açık kalacak, çatlayacak da hasedinden. Nazlı bir gelin gibi, köyün yollarında gezerken bizim araba. Çocuklar çığlık çığlığa koşacaktı peşimizden. Vay be, arabaya bak diyecekti bir tanesi. Bütün köy, bütün köy bizi konuşacaktı. Nazara geliriz vallahi demişti anam, kurşun döktürmeli. Arabasız nasıl gideriz köye? Annem önce ev istemiş. Araba her zaman alınır da ev alınmazmış. Ahirette iman, dünyada mekan derlermiş Türkiye'de. Zavallı babam, her zamanki gibi fedakardı. Umutlarını ertelemiş, en büyük düşünü bırakmıştı zamana. Annem ilk defa bir şey istemişti ondan. Geri çevirmedi, yere düşürmedi sözünü. Annem mutlu, babam umutluydu. Alacaktı Mercedes'i, alacaktı. Amcamın çocuklarına çikolatalar aldı babam. Dedeme gözlük, nineme çiçekli bazen. Muhtar Marlboro ısmarlamış. Kahvede kağıt oynarken tüttürürmüş bazen. Ne çok istiyorum köyüme kavuşmayı. Bu kavuşma bitimi olacak acılarımın. Yıllarca çektiğim sancılarımın keyifli intiharı. Kimse Ausländer demeyecekti bana. Kimse yabancı.

bu kadar da olmaz. Yazıktır, ayıptır, günahtır dedi. Neye kızmıştı acaba? Gözüm büyük puntolarla yazılmış habere takıldı. Ev fiyatları artacak, Almancılar yollarda. Bir anda gözleri doldu babamın. Yumru

cılzetti içi. Ve bir anda ateşe vermek istedi tüm geçmişi. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Bir anda yaşlar boşaldı gözümden. Biz kimdik? Kendi vatanımızda bile yabancı mıydık yani? Ben Almancı değilim amca. Ben yabancı değilim. Benim de ciğerim yanık. Ezan sesine hasret yüreğim. Benim hücrelerim türkü söyler. Ağıt yakar gözlerim. Sen görmesen de kınalıdır ellerim. Ve tenim memleket kokar alabildiğini. Beni de bozlaklar ağlatır. Yakar memleket şiirleri. Hüzün beni de soldurur. Ve bu dert beni iflah etmez, öldürür. Ben Almancı değilim. Ben Almancı değilim amca. Ben yabancın değilim. Vatanıma varır varmaz önce toprağı öpeceğim. Ve yemin olsun ki doğduğum topraklarda öleceğim. Doğduğum topraklarda.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
0: IFM Reklam.

keşkeleri çıkardım hayatımdan. Eyvahlar bana göre değil artık. Bana göre değil pişmanlıklar. Keşkeleri çıkardım hayatımdan. Ben seni unuturum sevdiğim. Ela gözlerini bir bardak rakıya gömerim. Anılar içime. Yıllar önce bir Temmuz gecesinde zamansız bir yağmur altında başlayan o zaman

Yüreğimin kara kaplı defterinde, sararmış sayfaların arasında bir adamın yıllar arkasında kalmış suskunluğu var ve küskünlüğü hayata. O ki kapanmış bir kapı umutlarıma, çaresizliğe bir geçit. Durma hadi, gözlerimden de çekip git. Çek git gecelerimden, bir daha girme düşlerime. Kanıma girme artık, yeter git. Kimseler bilmez geceden başka, yine yalnız. Sokaklar dolusu insan içinde, bir ben, bir ben yalnız. Gece ağır ağır sırtını vermekte sabaha. Ne fırtınalar kopar yine içimde. Bu sevda yakar yüreğimi, yıkar derinden. Susar içimdeki ağıtlar, geceler inadına susar.

ağlarım çocuk gibi. İhanet karası gecelerde kıvrandırır bu sancı. Kahpe bir kurşun gibi arkadan vurur yalnızlık. Sabahlara kadar ağlarım, ağlarım ölesiye. Neden içi bu kadar karanlıktır gecelerin? Neden geceler umut taşımaz sabaha? Ve neden ağlatır beni bu uzun yolculuklar? Yeter artık, yeter. Buraya kadar. Keşkeleri çıkardım hayatımdan. Eyvahlar bana göre değil. Bana göre değil yerli yersiz ağlamak. Madem ki bir kez yaşanıyor bu hayat, kılıcımı çektim kınından, kuşandım cesareti ve bitirdim esareti, gömdüm denizlere. Keşkeleri çıkardım hayatımdan. Eyvahlar bana göre değil artık. Anladım ki insan her an sevebilir. Mevsimsiz açan bir çiçek gibi dirilir yeniden. Keşkeleri çıkardım hayatımdan.

oturum sevdiğim. Yıllar önce bir Temmuz gecesinde, zamansız bir yağmur altında başlayan, o zamansız aşkı unuturum zamanlara sığmayan. Keşkeleri çıkardım hayatımdan. Geleceksen bugün gel. Yarın çok geç olabilir. Yarın çok geç olabilir.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

kaderimin ettiğine, şu gurbetin çilesine, bir değer nasretine dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dört yanımda tuzaklar var, sırtımdan hep vuranlar var. Yar elinden yandım hava,

olsaydım, olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım, keşke.

Yolun sonuna geldik işte. Ne geri dönüşü var bu yolun, ne de devamı. Yaşanan her şey buraya kadarmış sevgili. Yılların üstüne kazınmış bir sevda, ayrılıkla süslenmiş bir aşk var ortada. Ellerinle vururken darbeleri mutluluğa, verebildiğim tek karşılık bakışım sana. Bakışım, bakışım. Bu ne yaşamaktır, ne de ölmektir gülüm. İkisi arasında gelgitler kaldı bana. Bu ne yaman bir sancıdır, bu ne yaman.

Haydi git lanet olasıca. Durma artık. Giderken arkanı dönüp bakma sakın. Bari gidişin şeref dolu olsun. Bari ayrılığın şerefsizce olmasın.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taş inler. Ben ne günler gördüm, ben

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Vallahi senin şarjın yetmeyecek. Baştan başlamayın daha. Baştan başlamayın.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem,

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Laspas, herhalde.
1: Ateş, eşir.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
2: Car ektin, car ektin.
1: Ben çıkayım, pişkek.
2: Şimdi ver.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

O sevgi en başta benim hakkımdı. Biricik sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne, yüreğine başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin, ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin, gözümle konuşmalıydı. Kalbin, tek kalbinle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna sarılan ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbin tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna dolanan ben olmalıydım. Boynuna dolanan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.